şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. Detaylar spor bültenimizde. FIFA Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturmasında 6.000'den fazla banka hesabı bloke edildi. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 23 kişi gözaltına alındı. Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait kuru yük gemisini füzelerle hedef aldığını öne sürdü. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Haluk Levent ise hakkındaki iddiaların bir kısmına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. CHP'de yeni parti tartışmaları sürerken Türk Patent ve Marka Kurumu'na yeni parti ve yeni parti genel merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Başvurular kulisleri hareketlendirirken başvuruların Özgür Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Mecliste bu hafta en düşük emekli aylığı ve Somali tezkeresi görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde KKTC'yi ziyaret etti. Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna da tepki gösterdi. MHP lideri Bahçeli, Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Rum-Yunan zulmünü hasır alt etmektedir diye konuştu. Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması, FETÖ'nün karanlık izinin de araştırıldığı dosyadır, dedi. ABD ile İran arasındaki ateşkesin fiilen bitmesinin ardından tekrar başlayan çatışmalar 9. gününe girdi. Ürdün'de 2, Irak'ta 1 askerini kaybeden ABD, Hürmüz Boğazı çevresinin yanı sıra İran'ın iç kesimlerini de vurdu. İran'da Körfez ülkelerini hedef alarak yanıt verdi. İsrail'in Gazze şeridini hedef alan saldırıları ateşkese rağmen aralıksız devam ediyor. Cumartesi günkü saldırılarda en az 11 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı e-rapor sistemini hayata geçirdi. Bu sistemle belirli istisnalar dışındaki istirahat raporları artık elektronik ortamda düzenlenecek. Öğrenciler, memurlar ve esnafın yararlanabileceği yeni uygulamada raporlara e-devlet üzerinden erişilebilecek. Münih merkezli bir teknoloji girişimi kendi termal uyduları ve yapay zeka desteğiyle orman yangınlarını daha erken tespit etmeyi ve müdahaleyi hızlandırmayı hedefliyor. Avustralya'da 16 yaşın altında çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan yasa kabul edildi. Çekya hükümeti de öğrencilerin okulda cep telefonu kullanımını yasaklama hazırlığında. Kanada'da vahşi yaşamı korumak için otoyolların üzerine hayvan köprüleri inşa edildi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Aziz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Süper FM'den herkese günaydın.
1: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
0: Nasılsınız bakayım? Tarihler 20 Temmuz günlerden pazartesi. Yeni bir gün, yeni bir hafta. İşte yine yeniden...
6: Doğan Canlı yayında.
0: Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün ve harika bir hafta olması dileğiyle. Umarım her şey yolundadır. Hafta sonu nasıl geçti? Var mı bir durum? Doğan Can, ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne varsa... Aa, kardeşiniz geldi lütfen buyurunuz. Önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarasını hatırlatalım. Kayıtlı olmayanlar da kaydetsin. Her türlü durumla alakalı yayında gelişen sohbete WhatsApp'tan mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Hani şey gibi düşünün, bizim bu radyomuzun WhatsApp hattını. İşte yakın arkadaşlarınızla kurduğunuz o grupta yaptığınız geyiklerin olduğu numara. Yani bir şey olduğunda buradan yazabilirsiniz. Telefon numaram 0531 700 85 90 80. Bir şey olduğunda dediğim, yani böyle durup dururken değil de işte yayında gelişen bir sohbete bir yorum yapmak istersiniz. Söyleyeceğiniz iki çift lafınız vardır ama programın ilk bölümünde yoklama faslımızda işte adımızı, nereden dinlediğimizi, şu an neler yaptığımızı yazıyoruz, yolluyoruz. Telefon numaram 0531 785 90 80.

Söyle gülüm, neden oldu yine kara kara seni? Herkese selamlar, sevgiler, günaydınları. Kıymetli dinleyicilerim, maşallah bir sürü mesaj var. Şimdi hızlıca bir bakalım kimler nerelerden dinliyor. Hemen akabinde hızlıca günün konu başlığıyla beraber telefon bağlantılarıyla da muhabbetimize gecelim. Maşallah iyi. Güzel bir sürü mesaj var. Mehmet günaydın, Konya'ya selamlar. Pınar ve Rüya, İstanbul'dan çıkış Kuşadası'na gidiş yolunda. Tüm yol sendeyiz Doğancan demiş. Oley, selamlar. Ali yazmış Kadıköy'den, iş yerinden çıktım. Çıkmadan patronun masasına istifamı bıraktım. Sabah gelince ufak çaplı bir şok yaşayacak. Çünkü gece yönetimini kendi de dahil kimse bilmiyor demiş. Gece yönetimini dediğin, ha sen gececiydin, işten şimdi çıktın. He. Öyle şey, masasına bıraktın istifanı, öyle mi? Gaziantep'ten Ercan günaydın. Eşimle iddia üzerine 105 kilodan 95 kiloya inme yolunda, sabah yürüyüşünde her sabah bana eşlik ediyorsun demiş Ercan. Süper, haydi bakalım. Her adımın yağı yaksın inşallah. Selam. Dancan, şu an bir sürprize giderken dinliyorum seni. Bugün doğum günüm. Kocam beni nereye götürüyor bilmiyorum. Sıradaki şarkıyı ona yolluyorum demiş Nuray. Bir gidiyormuşsun ve saçma sapan bir şey ayarlamış. Sen de ayıp olmasın diye. Ya ne gerek var?

Ramazan yazmış. Şu anda İspanya'dan geçerken dinliyorum seni. Uluslararası tır şoförü olarak her sabah kulağım sende demiş. Ramazan kolay gelsin. Dünya Kupası şampiyonu İspanya'dan geçerken buradan da bütün İspanyol dinleyicilerimi tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun ama yani kendi içlerinde daim olsun. Bizim de inşallah bir gün inşallah biz de o kupaya dokunacağız. Abi bu sene çok büyük heyecanlarla başlamıştı ama tabii biraz sonrası şey oldu hikayem. Bu hikayenin neydi, bir şarkı vardı, bu hikayede yanım ben oldum. Evet, biraz tatsız olsa da umudumuzu yitirmiyor inşallah. Bir sonraki kupa Türkiye'nin mi be? He? Var mısınız be? Ya bir sus da. Gözümüzü yeni açtık. Hollanda'dan Esma yazmış. Denizli'ye selamlar. Memleketimi çok özledim diyor. Selamlar. Günaydın. Ahmet dinliyor. Essen'den. O da Almanya'da. Her sabah yürüyüşünde kulağım sende. Günaydın Dayancan.

0: Fransa, Gamze günaydın, Kocaeli'den yazmış sevgili Tuğba günaydın. Ablamla yine her sabah olduğu gibi sendeyiz demiş sevgili İzmir'den Dilek Hanım günaydın. Ali yazmış İstanbul'dan, annemle birlikte köprüdeyiz. Günaydın Dancan diyor, selamlar. Tatilden yeni döndüm, işteyim ve çok mutluyum diye böyle dil çıkaran emoji yollamış sevgili Ebru günaydın. O iş olmasaydı o tatiller de yapılamayacaktı Ebru, öyle düşün. Günaydın Süper FM ekibi, Almanya'dan selam herkese diyen kahraman günaydın sana da. Bugün benim doğum günüm Doğancan, selamlar diye bir mesaj yollamış sevgili, ne adı, Zey yazıyor, Zeynep herhalde değil mi? Evet, günaydın, mutlu yaşlar, doğum günü kutlu olsun. Ne oluyor, yengeç burcu değil mi? Dünyadaki bütün seri katiller yengeç burcuymuş. Evet. O yüzden siz mesafenizi koruyun yine.
1: Bir saatlik iş yolu çok kısa sürüyor valla. Çünkü seni daha uzun dinlemek istiyorum demiş Malatya'dan sevgili Fatih.
0: İşe vardığında elini kolunu bağlayan mı var? Öncelikle radyoyu açmak için. He? İş mi müsait değil beni dinlemeye bir yandan? Selam. Denizli'den izin günümde bile açtım radyomu sendeyim demiş Rukiye. Günaydın. Antalya'dan İslam oğlum Burak'la dinliyoruz demiş. Günaydın. Ankara'dan Seda oğlum Kuzey'le beraber seni dinliyoruz demiş. Günaydınlar. Bu cuma Ankara'dayım. Arkadaşlar, söz verdiğimiz Ankara buluşmasını bu cuma akşamı, o en son geçen ay parkta buluştuğumuz saate, aynı saate, aynı güne, yine bir cuma akşamı saat 8'de buluşmuştuk. Baktım, güzel etli bir şey var, kitle var o saatte. Tamam dedim, ben daha önce hiç hafta içi akşam etkinlik yapmamıştım. Hep pazar günleri öğle saatlerinde yapıyordum. Herkes de pazar günü izinli olmuyor. Evet, tatil günü olsa da çalışanlar da çoğunlukta. Ya da çoluk çocuk evde, o bu şu işte etkinlik falan filan. Hani böyle gelemeyenler de çoğunlukta oluyordu pazar günleri. O yüzden bir cuma akşamı iş çıkışında artık nerelerdeyseniz beklerim. Ankara'da buluşmamız var. Detaylı bilgi benim Instagram sayfamda. Instagram'a girerseniz Doğan Can diye, orada görürsünüz zaten saat kaçta nerede buluşuyoruz. Şimdi minnoş bir reklam arası. Reklamların hemen ardından da günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantılarına da geçeceğiz. Güzel bir hafta olsun be. Vallahi bazen bazı şeyler birden oluyor ya. Bu hafta böyle birden güzel şeyler, ama şimdi yanlış anlaşılmasın. Birden başımıza türlü işler açılmasın da. Hani birden vallahi hiç hesapta yoktu dedirten güzel şeyler gelişsin inşallah. İhtiyacı var. Bünyamin birden gelişecek güzel şeylere ihtiyacım var. Kısa bir ara, hemen ardından ben ara ara böyle şey yapıyorum ki şarkı söyle, belki biri kartını uzatır. Sen yarın bizim un kapanındaki ofise gel. Pilavcı arıyoruz. Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
3: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan Canlı Yayında devam ediyor.
2: Doğan Canlı Yayında.
3: Sen çok
4: hoşçakalın.
3: Yapayım gel bak, benim güzel arkadaşlarım var.
4: Aa, senin bu yaptığına bir şey derler de ben şimdi yayındayım demeyeyim.
5: Bir yandan da satış işiyle uğraşıyorum.
4: Ne peki?
5: Maske, baret, baskı.
4: Hiçbir şey anlamıyorum. Sen şu an kulaklık ya da araç kitiyle konuşuyorsun.
5: Hayır, şu an geliyorum
4: daha önce. Ne yaptın sanki Allah, şu an geliyor mu? Ne, bir şey mi taktın telefona? İşte bak, hani daha yeni evlenmişsin sen de. 1,5 sene öncesindeki harcamalarını hatırlıyorsundur. Gelin başına kaç para ödedin mesela, hatırlıyor musun? Damat öder çünkü bildiğim kadarıyla.
5: Evet, gelin başına biz salonumuz kuaförle anlaşmalı olduğu halde kuaför ücretsiz olması gerekirken ben geline porselen makyaj yaptık dediler. 600 lira para verdim.
4: Biliyorsun değil mi? Yalan o.
5: Anlaşmalıydı.
4: Porselen makyaj dediği bir tane highlighter diye bir şey var. Yanağı onu sürünce böyle parlıyormuş gibi oluyor. Ona da porselen diye yutturuyorlar. Yalan yani, yalan.
5: Vallahi yalan, gerçek yuttuk yani.
4: Geçmiş olsun. Tamam, sen kimseye rüşvet vermemiş olabilirsin. Hani rüşvet de demeyelim bunun adına. Belki böyle hediyeler vermemiş olabilirsin. Evet. Ama senden isteyen oldu mu?
3: Doğancan. Bilmiyorum, ben 1,5 yıldır.
4: Söyle, yalancı. Söyle, sesin var ya. Söyle. Ne istediler?
3: Yani klima isteyen oldu.
4: Ya bu nasıl bir arsızlık ya? Nasıl istedi?
3: Daha komik bir şey söyleyeyim mi? He. Yani klimadan daha iyi gitti. Arabasının
4: zıkkımı
3: yaptırmamı istedi.
4: Ay, zıkkımın kökü ya. Ama gerçekten bu nasıl mesela, bu sen orada ilacın tanıtımını yaparken yani Nazlı Hanım yazarım ama benim arabada marşa basmıyor. Gibi mi? Nasıl o lafı oraya nasıl yok getirir bir insan?
3: Ya Doğancan, beni eğer biri dinliyorsa ben 45 dakika sonra falan yokum yani. Yaptılar beni. Konuşacağım ben yani.
4: Ekstraya giriyor tabii bunlar senin için. Arabamın marşı basmıyor Nazlı Hanım.
2: Doğan Canlı Yayında.

0: sana kıyamam.
1: Radyolarını yeni açanlara bir kez daha selamlar, günaydın. Hızlı hızlı gelen mesajlara göz atacağım yine. Fakat öncesinde günün yayın konu başlığını hatırlatalım. Bu sabah yayında az önce mırıldandığım şarkıdan yola çıkarak konu başlığımız... Ya benim şuna şuna ihtiyacım var dediğiniz ne varsa. İhtiyacım var memur bey. 0212 368 62 12.

şuna şuna şuna ihtiyacım var diyebileceğiniz ne varsa sebepleriyle beraber WhatsApp hattımız 0531 785 90 80, canlı yayın telefon numaram 212 368 62 12.

Konya'dan Nuray diyor ki bugün canım kayınvaliden Maide annemin doğum günü. Onu çok seviyorum. Mutlu yıllar der misin Doğancan? Bak benim sık sık yayına bağlanan ama şimdi adını vermeyeceğim bir dinleyicim var. Bir hanımefendi. Kız. Sevilmeye, evliliğin ilk günlerinde aldatılmadığımı bilmeye ihtiyacım var diye bir mesaj yollamış. Ben hatırlıyorum sen bir kere... neyse dur. Özer'den yazacağım sana şekerim, dedikodu varmış. Ne? Bana şu an en acilinden bir büyücü lazım. Tövbe estağfurullah. Geçtiğimiz gün sorunlu ilişkisi bitmiş de ondan sonra sıkıntılıymış falan filan. Aman bırak, Allah'ından bulsun be. Sen de deli deli. Sakın gidip böyle salak salak paralar yedirme millete. Sıla. Saçmalama. Eve ihtiyacım var yoksa evlenemeyeceğim diyen sevgili Tolga, günaydın. Çeşme yolunda ailece seni dinliyoruz. Arabadaki enerjiyi sen tamamlıyorsun. Tatilciler yolda, çalışanlara, başta canım eşim olmak üzere sabır diliyorum demiş. İrem, kocayı bıraktın tatile, güzel. İyi, helal. Doğancan, sence Sibel ablamız bu şarkının klibinde babamın gardırobundan giymemiş mi diyen Sertap. Sertap aşk olsun. Moda onlar, moda. Ünlü bir İtalyan markasının bütün serisi o tarzda. Evet, ben de şeyde gördüm sosyal medyada, baya böyle şey, o giydiği işte penye diyesim geliyor, ne diyeyim, tişörtümsü şeyler. Bizim böyle 90'larda evlerde giydiğimiz şeylerdi ama bu ara gerçekten moda onlar. Sakarya'dan Tuğba, günaydın. Sıcak bir Alanya sabahından selamlar diyor sevgili Feyza. Günaydın. Biz yine ailece yollardayız. Yine kulağımız sende demiş Ömer. Sana da sevgiler. Bugünün yayın konu başlığı. Şuna şuna şuna ihtiyacım var.

Haydi bakalım o zaman siftahımızı yapabiliriz. İlk telefonumuzu alacağım. 0212 368 62 12. 212 368 62 12. Telefon doğrudan kulakta yayına bağlanın. Hoparlör araç kiti istemez yük. Gider.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Salim ben.
0: Hoş geldin Salim. Konya Salim mi?
1: Evet.
0: Ama
1: evet,
0: sen yeni bağlandın abi ya.
1: Yok be, bir ay olmadı mı?
0: Ben mi tutacağım çetelesini, sen bilmiyor musun? Bence olmadı gibi.
1: Oldu sanki ya.
0: Ben, arkadaş... ben gerçi çetelesini tutuyorum da şimdi nereden bulacağım seni? İnat etsem bularım.
1: Tane, bir tane arkadaş vardı o çeteleyi tutan.
0: O aha, evlendi, bıraktı beni dinlemeyi. Vay sen tabii eski dinleyicisin, biliyorsun tabii bunları.
1: Aynen.
0: Peki Salim, hoş geldin. Hadi senle siftahımızı atalım. Nedir ihtiyacın var dediğin şey?
1: Valla para pulu bir yana. Tabii ki başta sağlık da bu. Hani 200'dir yakar insanlar var ya, onların çevremden uzaklaşmasına çok ihtiyacım var.
0: Çevrenden ne uzaklaşmasına demek? İhtiyacım
1: evet.
0: Var.
1: He. Yani bir türlü kullanmıyorum. Neden? Daha doğrusu şöyle yani. İnsanların yüzünü sonradan görüyorsun. O maske düşüyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra pişman oluyorsun ama iş işten geçiyor.
0: Ama yani sen de sonuçta 4,5 yaşında değilsin. Kaç yaşında adamsın? Mesafe koy. Madem böyle şikayet ettiğin insanlar var.
1: Bilmiyorsun ki arkadaşım adamın yüzünü.
0: Tamam, öğrendikten sonra hani onların gitmesine ihtiyacım var diyorsun ya, illa bir şey olması lazım diyorum. Görüşme.
1: En basiti birinci dereceden kan bağısı. Ne yapayım?
0: İstediği kadar bağ olsun. Umurumda ben kimleri silmişim.
1: Yakışır kardeşime.
0: He?
1: Yakışır kardeşime diyorum.
0: Ha evet, aynen. Lütfen abi. Hayır, şeyin anlamı yok yani. Kendine bu eziyeti yapmanın ne anlamı var? Çünkü biz ayıp olmasın diye idare ettiğimiz şeyler daha sonrasında karşı tarafın, görüyor musun bak onu nasıl sindirdim, bak her şeye rağmen yine bana falan filan, aman duman hadi lan oradan, adam mısınız lan siz diyebilmek lazım bence.
1: Aynen. O söylediklerinin hepsini her gün yaşıyorum. Her gün bak. Tekmiyor. Her
0: işte
1: gün.
0: Yaşatma kendine bunu. Ben de onu diyorum. Hayırlısı. Kaç yaşındaydın bu arada abi sen?
1: Ben 40.
0: Daha artık sen de bu saatten sonra akıllanmayacaksan.
1: Yok. Kafa böyle geldi, böyle gider. Herkesi kendimiz gibi görüyoruz karşımızdakini. Anladın mı? Saf görüyoruz böyle. Diyoruz ya bunun kalbi temiz, bundan zarar gelmez.
0: Bunu da anlamıyorum. Herkes de diyor ki ben işte kendim gibi zannettim diyor herkes de. Herkes böyle şeyse yani PewDiePie, Melex, o şeytanlar
1: doğru,
0: kim o zaman? Onlar da öyle diyor çünkü. Benim en kötü huyum işte herkesi kendim gibi zannetmek. Vay kendin nesin acaba diye sorsak kim bilir neler çıkacak bunu diyenlerden. Sözün meclisten dışarı Salim abi.
1: Yo, estağfurullah, kendimi düşündüm. Şu anda da bir öyle bir huzurluğum var mı ya da ne bileyim birilerine bir kazık atmışlığım var mı diye düşündüm de. Vallahi yok ya, hep ben yedim ya.
0: Ama işte kimse de yoğurdum ekşi demiyor, onu da unutmamak lazım diyor.
1: Kesinlikle.
0: Ve evet, sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Konya'dan herkese günaydın.
0: Daha kuvvetli istiyoruz.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı, benim şuna şuna ihtiyacım var çünkü diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 0531 785 90 80.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
6: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Süper FM'deyiz ama gözümüz kulağımız kardeş radyomuz JoyTürk'te. Çünkü bu hafta JoyTürk konser davetiyesi yağdırıyor. Her gün sabah 8-9 ve akşamüstü 17-18 saatlerinde paylaşılan şifreli kelimeleri kaçırma. Hafta sonu yaklaşırken tüm kelimeleri sıralı bir cümle yap. Cuma 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 8 Ağustos İstanbul Red konseri için şansını dene. Doğan canlı yayında devam ediyor.

geçtiğinde göreceğim ben seni diyor. Mabel Matiz burada sabahımıza eşlik ederken herkese yeniden günaydınlar. Bugünün yayın konu başlığı: benim şuna şuna ihtiyacım var diyebileceğiniz ne var ne yok bunlar.

0: abi valla benim şuna ihtiyacım var çünkü diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 6212.
1: Göreceğim ben seni.
0: Amasya'dan Samsun'a giderken kulağımı sende diyen sevgili Bircan, eşime ve kızım Doğa Özgü'ye gelsin sıradaki şarkı demiş. Ama Bircan'cığım çok piyango ya. Belki çok daha hırlı bir şey çalmayacağım sırada. He? Çanakkale'den selamlar. Enişte kayınço İzmir yolunda seni dinliyoruz. 50'şer milyonumuz olsa hayat çok daha güzel olurdu demiş sevgili Can. Bak orada bile yazık ve ne etsin. Niye 50'şer? Yani demişken şöyle atıyorum milyarlarımız olsa desene bak ortalıkta dönen paraları millet. Senin o 50'şer milyon adamın biri 128 mil yok ne kadar 190 milyon TL'yi sadece şeyde batırmış. He, anlayın. Olacak iş değil ya gerçekten şaka gibi. Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacım var. Yanlış bir evlilik ve kızım için sürdürülen mutsuz bir evlilik içindeyken diye mesaj gelmiş. Aa. Evet, şimdi hani buna olur mu canım çocuk için evlilik devam ettirilir mi falan gibi bir yerden yorum yapmayacağım. Her durum kendi şartları içinde değerlendirilir. Ne diyeyim bacım? İnşallah daha mutlu olursun.

0: Doğancan günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ümit ben.
1: Ümit. Hoş geldin. Tanıdık geldin ama. Kimdin?
0: Evet. Doğancan emekliyim. Hem servis çekiyorum hem de aynı şirkette teknik personelim. Birkaç kez görüşmüştük.
1: Öyle mi? Kolay gelsin abi. Peki gelelim meselemize. Senin neye ihtiyacın var?
0: Doğancan çok acil tatile ihtiyacım var. 10 yıldır tatil yapamıyorum.
1: Yapma be. Nereye gitmek isterdin mesela? Şu an böyle şak diye seni ya, yolluyoruz deseler neresi?
0: Şöyle benim gideceğim yer memleketim zaten. Bitlis, Azizcevaz, Van Gölü kıyısı. Evimiz de gölün kıyısına çok yakın. Yani bir 300 metre mesafede. Oraya gitmek isterdim ama gidemiyorum.
1: Neresi? Van mı dedin?
0: Van Gölü'nün kıyısında Bitlis'e bağlı Azizcevaz ilçesi.
1: Ha, var mı orada akraba falan?
0: Var var kardeşlerim var.
1: Bayramda var. Seyran'da falan da gidemedin ya, 10 sene içinde.
0: Bayramda aslında gidiyordum, gidecektim, planlarımı yapmıştım ama nasıl olmadı.
1: Hayırlısı şöyle be abi bu sene inşallah o zaman
0: şöyle
1: diyelim.
0: Şöyle olmadım ya, motosikletle gidecektim ben aynı zamanda motosiklet kullanıyorum.
1: Yani al işte bizim nasibi zorlayış. Ya buradan evet. Bitlisen motorla gidilir de yani gerek var mı?
0: Ya şöyle Doğancan, Samsun bir gece konaklama, Artvin bir gece konaklama. Ben Karadeniz turu yaparak planlamıştım. Devamında bitti yani.
1: Abi efendi gibi al 3-4 bin liraya biletini erkenden.
0: Aldım gidiyorum.
1: Uçağına bin, 2 saat sonra da in. Yok orada ya konaklayacağım.
0: Ya öyle çok gittim yani onun şeyi farklı.
1: Tamam sen şey istiyorsun, macera istiyorsun, anladım. İyi hadi hayırlısı. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydınlar. 10 senedir gidemiyorum diye ağlayınca ben daha başka bir hikaye bekliyordum sonra. Hadi bir tur daha.

Senle Ebru Yaşar buradaydı. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı: şuna şuna şuna ihtiyacım var diyebileceğiniz ne varsa. Hadi mesajlara bakayım o zaman, habere gitmeden. Bakayım daha neye ihtiyacınız varmış. Doğancan, benim duaya ihtiyacım var. Dinleyenler bu mesajın sahibinin Allah gönlüne göre versin inşallah derse süper olur diye İstanbul'dan Ömer yazmış. Ömer, amin be. Hadi inşallah, hepimizin ihtiyacı var. Bu arada bakmayın, her birimizin hayatı, her böyle dışarıdan göründüğü kadarıyla değerlendiriyoruz tabii ki ama hani belki maddi varlık, belki ne bileyim bulunduğu şartlardan dolayı ya bu adam daha ne istesin bu hayattan diyoruz da bunun sonu yok yani. Herkesin mutlaka bir hayali var, bir isteği var, bir talebi var. Ve şunu da unutmamak lazım, her birimizin sahip olduğu birçok şey bir başka insanın da hayali. Evet, şu an en şikayetçi olanımız için bile geçerli bu. Belki sağlığımız, saatimiz, belki sahip olduğumuz ailemiz, evladımız, değil mi? İşte içinde oturabildiğimiz o dört duvar. Dolayısıyla aslında bir yandan da bir şeyleri dilerken eldekilerin de ne kadar kıymetli olduğunu unutmamak lazım.

0: Haydi şunu da okuyayım öyle gideyim. Firdevs şey yazmış.
1: Koca koca.
0: Firuze kendi yöntemlerini bulamadın anladığım kadarıyla. Buraya böyle uzun uzun koca koca yazmış. Evet. Kocaya ihtiyacı varmış.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. Detaylar spor bültenimizde. FIFA Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturmasında 6000'den fazla banka hesabı bloke edildi. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 23 kişi gözaltına alındı. Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait kuru yük gemisini füzelerle hedef aldığını öne sürdü. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Haluk Levent ise hakkındaki iddiaların bir kısmına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. CHP'de yeni parti tartışmaları sürerken Türk Patent ve Marka Kurumu'na yeni parti ve yeni parti genel merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Başvurular kulisleri hareketlendirirken başvuruların Özgür Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Mecliste bu hafta en düşük emekli aylığı ve Somali tezkeresi görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde KKTC'yi ziyaret etti. Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna da tepki gösterdi. MHP lideri Bahçeli, Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Rum-Yunan zulmünü hasır alt etmektedir diye konuştu. Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması, FETÖ'nün karanlık izinin de araştırıldığı dosyadır, dedi. ABD ile İran arasındaki ateşkesin fiilen bitmesinin ardından tekrar başlayan çatışmalar 9. gününe girdi. Ürdün'de 2, Irak'ta 1 askerini kaybeden ABD, Hürmüz Boğazı çevresinin yanı sıra İran'ın iç kesimlerini de vurdu. İran'da Körfez ülkelerini hedef alarak yanıt verdi. İsrail'in Gazze şeridini hedef alan saldırıları ateşkese rağmen aralıksız devam ediyor. Cumartesi günkü saldırılarda en az 11 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı e-rapor sistemini hayata geçirdi. Bu sistemle belirli istisnalar dışındaki istirahat raporları artık elektronik ortamda düzenlenecek. Öğrenciler, memurlar ve esnafın yararlanabileceği yeni uygulamada raporlara e-devlet üzerinden erişilebilecek. Münih merkezli bir teknoloji girişimi kendi termal uyduları ve yapay zeka desteğiyle orman yangınlarını daha erken tespit etmeyi ve müdahaleyi hızlandırmayı hedefliyor. Avustralya'da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan yasa kabul edildi. Çekya hükümeti de öğrencilerin okulda cep telefonu kullanımını yasaklama hazırlığında. Kanada'da vahşi yaşamı korumak için otoyolların üzerine hayvan köprüleri inşa edildi.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü çift yönde de şu anda rahat, Haliç Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun, Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 26, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, İstoş'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17, Belibadi Eden Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
9: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
10: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: en yeni şarkısıyla. İrem Derici, durum çok acil.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
0: Bugünün yayın konu başlığı, benim şuna şuna çok ihtiyacım var diyebileceğiniz ne varsa nedenleriyle beraber. Canlı yayın telefon numaram 0212 368 62 12. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80. Yayına mesaj yollayacağınız WhatsApp hattımız 531 785 90 80.

Eski hayatıma ihtiyacım var. Çok basit şeylere mutlu olduğum, heyecanlandığım zamanlara ihtiyacım var. Sıfırlanmak istiyorum Doğancan. İnsanlar için format icat edilmeli. Bir de evlenmeyeydim daha iyiydi. Diye bir mesaj gelmiş, adı yazmıyor. Evet, değil mi? Eskiden bizi çok heyecanlandıran birçok şeyin artık hiçbir şey ifade etmemesi. İşte hayat tecrübesi, deneyim falan filan mı diyelim artık bunun adına, ne diyelim? Doğru. Kolay değil artık o kadar. Minik şeylerden mutlu olmak, belli başlı şeyler yaşandıktan sonra. Doğancan, bir yıl kadar yıllık izne ihtiyacım var diyen sevgili Nurşah. Değirmenin suyu, ha yine ödeyecekler sana bir yıl boyunca. Ne güzel dünya valla. İhtiyacım olan yerdeyim. Göcek'ten sevgiler diye Zeynep bana böyle harika bir manzara fotoğrafı yollamış deniz kıyısında.

0: Bir hanımefendi diyor ki kızımın gözünün açılmasına ihtiyacım var, zira aşk gözünü kör etmiş. Onaylamadın bir damat adayı yaklaşıyor ha sevgili Gül. Sigarayı bıraktım, acil sigaraya ihtiyacım var diyen Oğuzhan, sigara sağlığa zararlıdır kamu spotu. Notunu düşüyoruz. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Doğancan, günaydın, Ankara'dan Atacan ben.
0: Hoş geldin Atacan, şair Atacan.
1: Evet evet, yani şair artık sen şair dediğin için ben kullanıyorum.
0: Lütfen bak. Sanatın artık dinleyicilerimiz tarafından da kabul görmüş. Hele bir tane şiir okumuştun. Dikkat et, peşimde abin var. Şiiriyle artık nam saldın yani. Senin en hit şiirin o olsa gerek artık değil mi?
1: O ilk değil de.
0: İlk değil, hit. En çok sevilen.
1: Evet. Onun üzerinde çalışıyorum. İnşallah hit olacak.
0: Hadi bakalım. Evet Atacan, senin neye ihtiyacın var?
1: Aslında şu anda ihtiyacımı da karşılıyorum da beni artık sesini duyurmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.
0: Hayır.

0: bir performans geliyor senden.
1: Şöyle Doğancan, aslında bunu da hani sen biliyorsun beni, bu seçimi duyurma sebebim de ben bu özelliklerimi böyle sosyal faaliyetlerde kullanıyorum genelde. Kullanmaya da açıkçası çalışıyorum. O nedenle yani bu benim için bir hayal belki de, ya da böyle bir beklenti. O noktada bugünkü konu da bu olunca.
0: Ne diyorsun falan, hiçbir şey anlamıyorsun. Yani zaten şiir kitabı yayınladın. Yayında da böyle şiirler okuyorsun. Daha ne olsun istiyorsun, onu anlamadım.
1: Yani daha geniş kitlelere duyurun sesimi. Öyle
0: ya ama Atacan, Allah aşkına. Şimdi böyle söyleyeceğim, beni topa tutacaklar. Şiir mi kaldı, kurban olayım ya.
1: Şiir mi kaldı derken ne olacağım? Unuttum.
0: Yani. Şöyle bağlayalım. Sen eminim ki yine repertuarından bir şeyler hazırlamışsındır. Doğancan yine bana şiir okutur diye öngörerek. Yine bir performans alırız ama bu cuma Ankara'da buluşmamız var. Geliyor musun?
1: Doğancan, bu cuma tabii ki Ankara'ya geliyorum. Sana iki tane sürprizle geliyorum.
0: Al işte.
1: Bir tanesini cuma günü göndereceğim inşallah, linki yolda dinlerken. Bir tanesi de belki de hani bana öyle bir sürpriz gelirse herhalde ömrü hayatımda unutamayacağım bir şey olacak. Sürpriz olur diye düşünüyorum. Güzel bir sürpriz.
0: Ben kim sana? Ne sürprizi? Kendi kendine mi sürpriz yap? Anlamadım.
1: Hayır hayır. Şöyle. Ben sana bir sürpriz hazırladım. Diyorum ki eğer ki o sürpriz bana yapılmış olsa belki ömrü hayatımda unutamayacağım bir sürpriz olur. O kadar
0: iddialı. Allah Allah. Kim bilir ne yaptı. İyi peki, hadi. Cuma akşam Ankara'daki etkinliğimize gelenler Atacan'ı da görecek ve hayatı boyunca unutamayacak. Şimdi hazırsan müzik geliyor. İstediğin an şiirine, performansına başlayabilirsin, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum sizinle. Nedir yaşam? Ezanla Sela arasındaki o kısacık yolculuk değil mi? Hayata merhaba dediğimizde herkesin sevinçten gözyaşı döktü. Azrail'in emanetini almaya geldiğinde arkamızdan dökülen o gözyaşları değil mi? Nedir yaşam? Bir kronometre gibi başlangıç saati belli olan, ne zaman, nerede sona ereceği belli olmayan, akrep ve yelkovanın verdiği amansızca savaş değil mi? Nedir yaşam? Bir tiyatro sahnesinde bize biçilen roller değil mi? Masalların giriş cümlelerindeki bir varmış, bir yokmuş kelime arasında geçen o kısacık süre değil mi? Nedir yaşam diye bir şeye bugün de yaşamı sorguladık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Atacan, teşekkürler, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Ankara'dan herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ve sizinle, seni de sabırsızlıkla bekliyoruz Ankara'ya inşallah.
0: Sağ ol, eyvallah, sağ ol.
1: Görüşmek üzere,
0: sağ ol, teşekkürler. Mesajlarınızı okuyorum bir yandan ama hep içime atıyorum. Ya ne yapsın? Ne yapsın? Seviyor, seviyor. Şiir seviyor. Ne yapalım? Seviyor. Ne zaman Ankara'da bir etkinliğim, bir şeyim olsa, alakalı alakasız bu arada, başka bir şey için gidiyorum mesela Ankara'ya, bir bakıyorum Atacan da hani şey, bir iş sunumu oluyor başka bir sebepten dolayı, yani radyoyla bağlantılı olmayan bir sebepten de Ankara'da bir çekime gidiyorum falan, bakıyorum Atacan ya, bir kere bir kere şey oldu, ne zaman, 2 sene önce mi ne, story'de paylaşmıştım, ailemle ben böyle bir tur yaptım, onları Konya'ya götürdüm, ondan sonra gezdik, oradan dönüşte arabayla gittiğimiz için Anıtkabir'e gideceğiz dedim annemle babamla. Bir gittim merdivenlerde, ne zaman gideceğimi de söylemedim bu arada, yani kaç saat boyunca o merdivenlerin başında beni beklemiş. Tam böyle Anıtkabir'i ziyaretimizde o Mozele'ye doğru giden o son merdivenlerin oradayken Doğancan hoş geldin diye baktım, buyurun dedim, Atacan ben. Aa abi merhaba. Tamam, madem bir şiir dinledik o zaman duygusal serseri modundan çıkmıyor ve size çok sevdiğim bir Zinet Salih şarkısı çalıyorum. Kenetlenmişsin gönlüme ilmek ilmek. Bugünün konu başlığı, ihtiyacım var.
2: Mutsuzluğumu al götür, ben baş edemedim hayat.

0: sevgilini sen de bir göz.
1: Alo.
2: Doğancan, günaydın, günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Doğancan, İzmir Menderes'ten Levent ben. Hoş hoş hatırlarsın. Yol süpürgesi kulağımda, tek kulağımda seni dinlerim.
1: Abi hiçbir şey anlamıyorum ya. Ne? Adını söyle sadece.
2: Levent ismin, Levent.
1: Hoş geldin Levent. Nereden arıyorsun?
2: İzmir Menderes'ten Doğancan. Süpürgeci. Tek kulağımda seni dinleyerek.
1: Tamam hatırladım. Fış fış. Tamam fış fış. Hatırladım. Levent şimdi bak Atacan bir performans sergiledi ya. Artık ben evet. Bugünü böyle devam ettireceğim. Herkes bir yeteneğini o zaman sergilesin istiyorum yayında. Sende ne gibi hünerler var? Atıyorum şarkı türkü olur, taklit olur. Uyduruyorum yani böyle ben köpek vallahi taklidinde çok iyiyim gibi bir şey var mı acaba öyle bir şey?
2: Şöyle bir şey Doğancan. Yani böyle amatör değilim, profesyonel değilim ama yani sol klarnet gözlerimi kapatıp dalarım yani bazı zaman.
1: Ne yapıyorsun? Kulağını kapatıp bağırıyor musun?
2: Yok. Gözlerimi kapatıp amatörce değil de profesyonel değilce profesyonelce değil diye ama klarnetle böyle bir dalar giderim yani ara sıra klarnetle.
1: Klarnet çalabiliyorsun yani.
2: Aynen Doğancan.
1: Tamam o kadar cümleyi süslemeye çalışıyorsun ki ben ne dediğini anlamıyorum. Evet ama şu anda tabii klarnetin yanında değil.
2: Evet fış fışım elimde klarnet evde.
1: Fış fış iyi hadi kolay gelsin. Nedir acaba senin ihtiyacın var dediğin şey?
2: Doğancan ben bugün yani ihtiyacım yok diyeceğim bugün. İhtiyacım var demeyeceğim. Cuma günü ben çocuğuma sünnet yaptım.
1: Güzel.
2: Yani bugünün konusu akraba terörü değil ama yani ihtiyacım yok diyerek biraz buraya değinmek istiyorum.
1: Evet. Böyle ne oldu? Düğünde canını sıkan bir şeyler oldu anlaşılan.
2: Valla sıkmadım aslında. Allah'a havale ettim.
1: Ne?
2: Sosyal medyadan mesela rezil edecektim ama eşim dedi ki,
1: Levent bir şey söyleyeceğim bak dolaylı yoldan anlatıma gerek yok. Sünnette ne oldu? Bana sadece olayı anlat. Ne oldu?
2: Sünnette ne oldu? Zamanında altın takmışım örneğin. Hani ben takısında değilim.
1: Kesin.
2: Ben onu alsam ne olur almasam ne olur.
1: He.
2: Zaten ona ihtiyacım var mesela. Ben takı için de sünnet yapmışım ama zamanında yapılanlar bugün yani
1: geri dönsün.
2: Teslim etmek evet geri dönsün anlamında. Mesela biz onların düğününde eşim kıyafet almış, saçını yaptırmış. Gayet kendi düğünümüz sonuçta. Evet. O şekilde gitmişiz ama kendileri benim düğünüme tişört, spor ayakkabı, kot pantolonla gelmiş. Saçlar dağınık.
1: Özensiz yani halleri. O saygısızlık tabii ki o. Evet.
2: Kendilerini karşımda görmek gerekirken arkamdan dolaşıp boş zarf atmışlar sandığa.
1: Bir de siz de tabii kamera kayıtlarından hemen tespitini yaptınız.
2: Valla şöyle bir şey, daha kamera kaydı yok ama şuradan onlar çıktı. Bütün herkesin ismi var ama onların ismi yok. Doğal olarak meydana ortaya çıktı yani. Bariz belli oluyor.
1: Bunlar da anladığım kadarıyla yakın akraba bu kadar canını yani, sıktığına
2: evet,
1: göre.
2: Birinci derece akraba, yakın akraba.
1: Birinci dediğin atıyorum teyze oğlu, hala kızı gibi.
2: Hala kızı, amcaoğulları, amcaoğlu, hala kızı.
1: Ha iki tarafta yapmış bunu.
2: Evet. Hem de hoş geldin demişim. Bir ihtiyacınız var mı? Benden bir isteğiniz var mı?
1: Tamam Levent. Hayatta hiçbir şey sebepsiz değil. Bazen bazı olayların yaşanması da iyi oluyor o mesafeyi koyabilme adına. Sen de bu saatten sonra o zaman şey yapma. Artık yani o samimiyeti evet. Ya da verdiğin o emeği haddinden fazlasını gösterme. Merhaba yani.
2: Şimdi eşime dedim, aşkım dedim ben Doğancan'ı arayacağım, söyleyeceğim. Yapma dedi, etme dedi. Ama dedi ben de dedim ki ona. Ben de ona dedim ki onlar yaparken utanmamış. Ben Doğancan'a bunları anlatırken hiç, utanacağım dedim.
1: Aynen bütün Türkiye duysun reziller. Bakkala ekmek almaya gider gibi sünnete mi gidilir be? Giymiş bir de yani, ayağı da şıpıda spor ayakkabı da terlikle geleydin bari terlikle.
2: Yani keşke böyle denize gider gibi şortla gelselerdi.
1: Evet çok ayıp gerçekten doğru söylüyorsun Levent saygısızlık. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın. Herkesin kulağına küpü olsun Doğancan. Kimseye kendinden fazla veya herkese böyle herkesi kendileri gibi görmesinler.
1: Evet.
2: Kimse kendinden fazla veya ona göre ayar versinler yani.
1: Evet Levent teşekkür ediyorum. Hadi görüşürüz.
3: Ne yapsın?
1: Ve nesin anam nesin? Kısa bir ara.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: dinlediniz.
1: Yemin ederim kendime güldüğüm kadar kimseye gülmüyorum. Bugünün yayın konu başlığı, benim şuna şuna ihtiyacım var arkadaşlar, bakın çünkü diyebileceğiniz ne varsa. İhtiyacım var dediğiniz her türlü durum için kardeşiniz burada belki size bir çözüm yolu sunamayacak ama en azından sözün büyüsü, cümle sözcüğün şeyi, sihri diyor ve dışa vuruyoruz. Canlı yayın telefon numaram 0212-368-6212, 212-368-6212 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 531-785-9080. Belki şu an bu söylediklerimi duyanlar hiç bunun ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyor ama ben 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve artık Türk vatandaşı olmaya ihtiyacım var, en büyük hayalim. Bu arada Türkçeyi de seni dinleyerek öğrendim Doğancan. Allah Allah. Rahman, selamlar. Nerelisin ki? 10 yıldır buradasın. Adın Rahman. Bir tahminim var. Nereli olduğuna dair. Verdiler herkese vatandaşlık. Sen niye alamadın? Neredeydin sen? İşin mi vardı o gün?
0: Abi resmen psikoloğumuz gibisin demiş Hakan. Estağfurullah, estağfurullah.

Eyüp, selamlar, günaydın. İstanbul Yunus timlerinden günaydın Doğancan demiş. Selam bütün birimlerin dikkatine. Kolay gelsin hepinize. Bir yıldır Almanya'dayım ve eşim Türkiye'de, eşimle beraber yaşamaya ihtiyacım var diye bir mesaj gelmiş. Hadi bakalım, iş güç sebebiyle herhalde. Eski yaşanmışlıkları unutup artık onlardan dolayı üzülmemeye ihtiyacım var. Geçmişe takılmamayı öğrenmeye ihtiyacım var acilen demiş İrem. Evet İrem, bu aktif olan duygu durumun geride kaldığında tek kızacağın kişi yine kendin olacaksın, haberin olsun. Bu yönetebileceğin bir şey aslında. Etme, etme kuzum. Hepimizin başına iyi kötü bir şeyler geliyor ama... Yani... Geçmişe takılı kalsak hepimiz zaten komple kafayı yeriz.

0: 500 bin euroya ihtiyacım var demiş Emrah. Emrah, seni 500 binde durduran şey ne oldu? Hani 600 dersem ayıp olur mu diye düşündün. Hani neden mesela 1 milyon euro değil 10 milyon euro, 500 bin euro. O kadar kurtarıyor seni. Ne diyor? 500 bin euro, dur bakacağım. Yalan söylüyorsun, kimler var arada? Cumadan pazara, kaç gün var arada? Derdimle içiyorum. 27 milyon. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Mustafa Yıldırım ben.
0: Hoş geldin Mustafa. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. Bursa'dan arıyorum. Şu anda Mudanya'ya doğru işe gidiyorum.
0: Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Ne iş yaparsın Mustafa? Tanıyalım biraz.
1: Kamu bankasında çalışıyorum.
0: Kurcalamayalım ha?
1: Yok, kurcalayabilirsin. Vakıf bankada çalışıyorum.
0: Şey, pozisyonun ne? Ne yapıyorsun bankada?
1: Ticari portföy yöneticiyim.
0: O zaman senin meblağ biraz daha yukarılarda olan hanelerle dolu. O yüzden şey oluyor değil mi? Sorumluluk da fazla oluyor herhalde öyle olunca.
1: Tabii, tabii. Maaşla çalışan insanlara bakmıyorum yani.
0: Aşk olsun. Evet. Ama sonrasında tabii yani eve giderken yoğurdu kaymaklı mı alsam kaymaksız mı diye düşünüyorsun. O da bir gerçek günün sonunda.
1: Hiç öyle bir şey düşünmüyorum yani. Şu an resmen iftiraltım.
0: He? Ne?
1: Resmen iftira attın, hiç öyle bir şey düşünmüyorum.
0: Aşkım, hayır, şu sebepten soruyorum. Elinin altında belki milyonlar milyarlar var ama senin değil yani.
1: Tabii.
0: Ne artistik yapıyorsun?
1: O genel olarak banka çalışanları para yaparak yüzüyle bakmıyordur bence.
0: İstesem bak bana ne. Nedir acaba ihtiyacım var dediğin şey, buyursunlar.
1: İhtiyacım var dediğim şey, konu bu muydu bu arada? Yarım saattir hatta beklediğim için konuyu da unuttum.
0: İşte şuna ihtiyacım var.
1: Şey, insanların samimiyetine ihtiyacım var mesela. Gerçek insanlığa ihtiyacım var. Gerçi herkesin ihtiyacı var ama.
0: Sen zaten bunu laf olsun diye söylüyorsun şu anda, uydurdun.
1: Yok, samimiyet insanlarda kaybolan bir şey. Gerçekten çevremde mesela hiç böyle çok fazla hatta samimi insanın olmadığını son zamanlarda iyice fark etmeye başladım. Sen sonunda da şu an direkt bunu fark ettin.
0: Evet. Yani işte herkesin de kendince haklı gerekçeleri de var bu arada samimiyetsiz olmak için de. Çünkü biraz şey hani tepkimeye giriyoruz ya, yani biz ne görüyorsak onu yapıyoruz falan diye böyle uzaklaşıyoruz artık. Kimse kimse için bir zahmete, külfete, ne bileyim herhangi bir şekilde yorgunluğa da girmek istemiyor. Şey gibi yani, eskiden mesela böyle çok daha kalabalık aile sofraları vardı. Artık süreç içerisinde o oluyor bu oluyor, sorgulanmaya başlıyor bazı şeyler ki zaten yani sorgulanması gereken haller de çoğaldığı için herkes yani kendi evinin içinde, kendi birincil ailesiyle vesaire, aman hiç umurumda olmasın, kimse umurumda da değil zaten kafasına giriyor ister istemez. Bu da yalnızlaştırıyor bizi.
1: Evet, yani bir de eğer gerçekten samimi ya da samimiyetsiz insanları görmek istiyorsanız önce bir başarı ya da gerçekten bir büyük bir başarısızlık içerisinde olmanız lazım ki gerçek insanları tanıyabilirsiniz. Yani benim de bununla ilgili ufak bir şeyim oldu. He. Yaklaşık 7 ay önce bir kitap yazdım.
0: Haydi.
1: Bütün platformlarda da yayınlandı, gayet de başarılı oldu falan. Fakat çevremde mesela hani, insan bekliyor tabii ki haliyle. Çevremde hiç beklemediğim insanlar arayıp çok güzel duygularını, tebriklerini ifade ederken en yakınındaki insanlar onların da tam tersi hasetle bakışlarını gördüm.
0: Ne kitabı bu bu arada?
1: Pazarlama, satış ve pazarlama becerisi üzerine. Hayatın satış isimli, hayatın satış değil de hayatın satış olduğunu açıklayan.
0: Hayatım olaylı. Satış. Kitabın adı mı?
1: Evet. Reklamla yaptırdık bedava.
0: Yok, orasında değilim. Zaten onun için aramışım da. Şey, kitabın adı güzelmiş. Kitabın adı güzelmiş. Hayatım satış. Sonra da diyorsun ki insanlar hiç samimi değil.
1: Ama ben bunu şöyle, ben 35 yaşındayım, aynı yaştayız büyük ihtimalle. Evet. Şöyle, ben 35 senedir ilk defa bu kadar çevremde ummadığım insanların dostluğunu, hiç ummadığım insanların da riyakarlığını fark ettim.
0: Doğrudur.
1: Bununla birlikte.
0: Evet, haklısın, öyledir bu işler. Peki, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese sağlıklı, sıhhatli, güzel, bereketli bir gün geçmesini diliyorum. Hepinize günaydın diliyorum.
0: Günaydınlar, sağ olasın. edeyim.
2: Diyeyim mi?
0: Deme deme, boşver boşver. Sağıma kaldı doğancam, boşver boşver.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
4: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

yeni şarkısıyla Demet Akalın. Bir şey mi dedin? Aynen. Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken herkese yeniden günaydın. Bugünün yayın konu başlığı: benim şuna şuna şuna ihtiyacım var. Çünkü diyebileceğiniz ne varsa. Herkes neye ihtiyacı varsa dile getirsin ve inşallah hayırlısıysa hayırlısıyla da gerçek olsun, değil mi? Çünkü bugün sahip olduğumuz birçok şey zamanında bir hayaldi. Bunu unutmayın. Belki insan o hayatın olağan akışında bir şeyler gelişince fark etmiyor zamanında onu ne kadar çok istediğini, ama Allah herkesin gönlüne göre versin. İyiyse iyi, kötüyse de artık onu ben bilemem, Allah bilir. Hadi 3-5 mesaj paylaşalım, ardından rastgele bir telefon daha.

0: Hasancan, 5 yıllık arkadaşlığımı dün gece itibariyle bitirdim. Her ne olursa olsun insanın kendine olan saygısını kaybetmemesi lazım. Şu an ihtiyacım olan tek şey huzurlu, sakin bir tatil diyen sevgili Onur. Ben kaç tane adam sildim öyle Onur.
1: Acilen kilo vermeye ihtiyacım var. Yaş ilerliyor, hastalıklar çoğalıyor ama veremiyorum bir türlü diyen sevgili Deniz. Yani burada artık şeye direnmemek lazım bence. Yani bir uzman kontrolünden geçmeye, değerlere baktırmaya. Çünkü hiç ummadığınız bir şeyin aslında o verdiği zararı keşfedince işler biraz daha kolay olabiliyor. O yüzden bir değerlerinizi kontrol etmeniz lazım eğer. Hani yemiyorum, içmiyorum ama kilo veremiyorum diyenler. Bugün doğum günüm demiş İzmir'den Hamide. Mutlu yaşlar. Doğum günü kutlu olsun.
0: İzmir'den Yusuf.
1: Ben paranın, para da benim köpeğim olsun. Başka da bir şeye ihtiyacım yok diyen Yusuf. Bak açık yürekli. Sen de olacaksın ha? Neyse olsun da. Doğru diyorsun. Aman para bunu bozdu desinler değil mi? Ne olacak sanki? Ayşe yazmış. Eşim ve çocuklarımla Konya yolunda seni dinliyorum.

0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Şuna şuna şuna ihtiyacım var diyebileceğiniz ne varsa. İnsanlar seni işine yaradığın kadar kullanır. İşine yaramadığını düşündüğü anda da bir anda irtibatı keser. Dost sandıkların kalleş, kalleş sandıkların dost çıkıyor bu dünyada diyen Serhat. Herkes hayatın sillesini yemiş gördüğüm kadarıyla. He? Acilen pavyona gidip kafa dağıtmam lazım demiş. Serdar gel, cuma akşam Ankara'dayım. Ye, hem de bayağı oldu. Evet sevgili Ankara'dan dinleyenler, bu cuma akşamı Ankara'da buluşmamız var. Tabii ki ücretsiz bir etkinlik. Ankara'daki dinleyicilerimizle bir araya geleceğiz bu cuma akşamı. Saat 8'de Yeni Mahalle'deyiz. Daha detaylı bir şekilde Instagram'a girerseniz görürsünüz. Doğan Can diye girdiğinizde ana sayfamda detaylı bilgiler var. Bu cuma akşamı bütün Ankara'daki dinleyicilerim davetli.

0: Alo.
1: Alo dedim mi?
2: Alo.
1: He, günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğan Can, ben Hatice.
1: Hoş geldin Hatice. Nereden arıyorsun?
2: Nereden arıyorum? Konya yolundayım. Yani Konya'dayım.
0: Konya yolundayım. Yolundayım. Konya yolundayım.
1: İyi güzel. Ne iş yaparsın?
2: Ben Kur'an kursu öğreticisiyim.
1: Konuştuk sanki daha evvel seninle.
2: Yok, hiç konuşmadık. İlk defa bağlandım.
1: Uydurdum o zaman. Evet, hoş geldin Hatice.
2: Hoş bulduk.
1: Nedir acaba senin ihtiyacın var dediğin şey?
2: Allah, o kadar çok ki Doğan Can, şimdi sana ihtiyaç listesi çıkarayım.
1: Hadi bakalım. Ama en elzem olanları söyle bari.
2: En elzem. Çocuğun büyümesine ihtiyacım var. Ondan sonra başka böyle güzel bir eve ihtiyacım var.
1: Dur, orayı biraz açalım. Çocuğun büyümesine ihtiyacım var dediğin şu an yoruyor seni, o anlamda mı?
2: Evet, aynen yoruyor.
1: Kaç yaşında?
2: Yani şu an 1 yaşında, yeni yürüyor. Ondan sonra bir tane de 9 yaşında oğlum var, 2 tane.
1: Maşallah. Ama tabii onun şu anda en çok sana ihtiyacı olduğu dönem.
2: Aynen, haliyle. En çok ihtiyacı olduğu dönem. Böyle paçamda yani, o beni yoruyor.
0: Anne.
1: Gerçi daha anne de diyemiyor o kadar herhalde. Ufak
2: baba
1: ufak.
2: Diye daha çok sinir alıyorum.
1: Her şeyle ben ilgileniyorum, baba. He?
2: Aynen öyle.
1: İyi, ama bir yandan da herhalde birçok ebeveyn de aynı şeyi söyler. Bu günleri daha çok özletecek muhtemelen,
2: evet,
1: önümüzdeki yıllar.
2: Evet, işte ikinci annelik böyle bir şey. Yani geçecek diye bakıyorsun ve böyle seviyorsun, o anın tadını çıkarıyorsun. Ama tabii bir taraftan da büyümesini istemiyor değiliz.
1: Evet, bol bol dua et Hatice.
2: Evet.
1: İyi olur inşallah. Peki sağ ol, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın, herkese günaydın.
0: Günaydın.
1: Acilen bolca paraya ihtiyacım var. 10 gün sonra düğünüm var demiş Batuhan. Vay kardeşim, Allah yardımcın olsun. Bu devirde bana da hala evlen diyenler. Aha bak, aha. Evlenenlerin hali ortada. Hümeyra selamlar. Diyet sürecindeyim. Morale ve övgüye ihtiyacım var demiş. Ay hadi Hümeyra, kalk git seni bırakırsın. Yemeyin işte ya. Hani ben bu hiçbir şey yemiyorum ve zayıflayamıyorumculara da belli bir yere kadar. Tabii ki hani baktığımız zaman az önce dediğim gibi oradaki değerlerle alakalı belki bir sağlık problemi var. İşte o tiroide baktırmak lazım falan filan muhabbeti var da. Yiyorsunuz abi, yiyorsunuz. Şimdi diyet listelerinde maydanoz yiyin diyor mesela. O maydanozu ekmeğin arasına koyup yediğin zaman sen ne olmasını bekliyorsun acaba? Ne demek bu ya? Dıngırdamayan kocaya ihtiyacım var. Dıngırdamayan ne demek ya Ayşe? Aç kapa düğmesi olsa keşke demiş. Tövbe estağfurullah. Dıngırdamak herhalde çok konuşuyor anlamında mı? Haberlere gidelim.
3: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. Detaylar spor bültenimizde. FIFA Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturmasında 6000'den fazla banka hesabı bloke edildi. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 23 kişi gözaltına alındı. Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait kuru yük gemisini füzelerle hedef aldığını öne sürdü. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Haluk Levent ise hakkındaki iddiaların bir kısmına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. CHP'de yeni parti tartışmaları sürerken Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Başvurular kulisleri hareketlendirirken başvuruların Özgür Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Mecliste bu hafta en düşük emekli aylığı ve Somali tezkeresi görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde KKTC'yi ziyaret etti. Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna da tepki gösterdi. MHP lideri Bahçeli, Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Rum-Yunan zulmünü hasır alt etmektedir diye konuştu. Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması FETÖ'nün karanlık izinin de araştırıldığı dosyadır, dedi. ABD ile İran arasındaki ateşkesin fiilen bitmesinin ardından tekrar başlayan çatışmalar 9. gününe girdi. Ürdün'de 2, Irak'ta 1 askerini kaybeden ABD, Hürmüz Boğazı çevresinin yanı sıra İran'ın iç kesimlerini de vurdu. İran'da Körfez ülkelerini hedef alarak yanıt verdi. İsrail'in Gazze şeridini hedef alan saldırıları ateşkese rağmen aralıksız devam ediyor. Cumartesi günkü saldırılarda en az 11 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı e-rapor sistemini hayata geçirdi. Bu sistemle belirli istisnalar dışındaki istirahat raporları artık elektronik ortamda düzenlenecek. Öğrenciler, memurlar ve esnafın yararlanabileceği yeni uygulamada raporlara e-devlet üzerinden erişilebilecek. Münih merkezli bir teknoloji girişimi kendi termal uyduları ve yapay zeka desteğiyle orman yangınlarını daha erken tespit etmeyi ve müdahaleyi hızlandırmayı hedefliyor. Avustralya'da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan yasa kabul edildi. Çekya hükümeti de öğrencilerin okulda cep telefonu kullanımını yasaklama hazırlığında. Kanada'da vahşi yaşamı korumak için otoyolların üzerine hayvan köprüleri inşa edildi.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü her iki yönde de şu anda rahat. Aliş Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

başla, şuna şuna ihtiyacım var diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531-785-9080. Bundan birkaç ay önce yayında çalmıştım bu şarkıyı. Açıkçası onun çok meşhur yorumları, şarkıları var. Ama bu Ferdi Özbeğen sesinden çok bilinen bir türkü değil. Ben de hastasıyım bu arada. Çok seviyorum. Hadi biraz dinleteyim, ardından rastgele bir telefon daha alacağım.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Günaydın. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Gözde ben, Doğancan. Nasılsın?
0: Sağ ol Gözde. Seni sormalı. Nereden arıyorsun?
1: Sancaktepe'den arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Ben adliyede çalışıyorum. Memurum. Katibim.
0: Kolay gelsin. Şey, yaz peki kızım ben... mı?
1: Evet. Ben bir iki sene önce de bağlanmıştım sana. Çünkü her sabah seninle gidiyoruz işe.
0: Ay ne mutlu. Sağ ol. Nasıl, bir günde ortalama kaç duruşma oluyor Gözde? Girdiğin senin.
1: Bir günde değil de haftada iki gün yapıyoruz. Biz gerçi yoğun bir mahkemeyiz. Üç gün yapıyoruz. Şu an adli tatildeyiz gerçi. Bitti de duruşmalar. Bir 30 dosyayla çıkıyoruz.
0: Yani bir günde o duruşmaların olduğu günlerde ortalama 30 tane duruşma.
1: 30, evet.
0: Vay be. Ay ne olaylar duyuyorsun, görüyorsun değil mi sen?
1: Hem de nasıl.
0: Hiç böyle mahkeme salonunda hiç böyle şey olduğu anlar oldu mu? İşte taraflar birbirlerine karşı senin Allah belanı versin.

0: yapsın.
1: Ben elim var imkanda.
0: Tamam. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Ay çok teşekkür ederim. Herkese günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı şuna şuna ihtiyacım var.

0: Kaan Can, az önceki memur hanımın maaş konusunu geçiştirmeseydin keşke diye bir mesaj yollamış Cihat. Bu konuyla alakalı bir sürü mesaj yollayan var da. E tamam, söyledi işte. Ne yapacağız? Yani 45 dakika bunun üzerine ne konuşabiliriz? Evet, bence de gelir adaletsizliği, olmadık mevkilerdeki insanların olmadık paraları alırken bütün işi halleden, bütün işte sürecin selametini sağlayan insanların gerçekten asgari ücretle çalışıyor olması tabii ki kabul edilebilir değil. Ama işte tabii ki işte belli diplomaların neticesinde gelinen mevkiler için bunu söylemiyorum. Ama Türkiye'de işte o en büyük sorunumuz liyakatle alakalı olan durumdan kaynaklanan durumun neticesidir. Bu üzücü. Böyle olmasa keşke. Hı. Cihat, tatmin etti mi? Böyle toparlamış olayım ben o zaman. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Fırat, İstanbul'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Fırat. Ne iş yaparsın? Seni de tanıyalım.
1: Ben de emekli memurum.
0: Güzel, ama bir yandan da çalışıyorsun tabii.
1: Yok, çalışıyorum yani, karavan yapıyorum kendime. Hayalim bu.
0: Ha.
1: Güzel bir tane şey aldım. 29 kişilik yarım otobüs. Hayalim bu, inşallah yaparım, tek başıma yapıyorum.
0: Şu anda aracı aldın, bunu karavana dönüştürüyorsun.
1: Evet.
0: 29 kişilik dediğim bu bayağı servis aracı yani.
1: Servis aracı.

0: Pilates'e sarıcıymış.
1: O zaman bayağı alanı da geniş onun ya.
0: Geniş geniş geniş.
1: Yani... şu an ne seviyedesin? Daha koltukları mı söktün daha?
0: Yok, koltukları her şeyi söktüm. Tavanı söktüm, yanları söktüm. He. Altı tamamen şeyler pürümüştü. Profiller, onları bagajların olduğu yer, şimdi oraya yük gelecek. Onları geçen sene kaynak yaptım. Bu sene de işte içini yapıp inşallah tatile çıkmayı düşünüyorum.
1: Hadi bakalım, ne güzel. Vallahi, ne, şimdi güzel aracı aldıktan sonraki süreç ortalama kalitede bir şey yaptığında ne kadara mal oluyor tam bu dönemde?
0: Eğer kendin yaparsan işçilik vermeyeceksin. Onun yerine kaliteli malzeme kullanacaksın. Adam para kazanmak için çok ince kablo kullanıyor. Yarın bir gün yangın çıkabiliyor ama sen kendin kalacağın için daha kalın kablo kullanıyorsun. Daha kaliteli şey kullanıyorsun.
1: Tamam, ortalama hani ben şu kadara mal edeceğim gibi görünüyor dediğin fiyat ne?
0: Benim yaptığım hesaplara göre 1,5-2 bin liraya, 2 milyona mal olacak.
1: Anladım, ama şey, araba parası harici tabii ki, içine yapacağım masraftan bahsediyorsun.
0: Yok, dahil.
1: Dahil mi?
0: Dahil. Ya 2003 model şu anda 300-400 liraya alırsın.
1: Gerçi
0: evet. Yani onlar servisten düşüyor ya. Servisten düştüğü için adam satacak yer arıyor.
1: Ama işte o daha sonrasında uzun vadeli olur mu 2003 model? Mesela atıyorum klima sistemi vesaire falan.
0: Klimayı zaten şehir halinde kullanabilirsin. Normal klimaya arabayı çalıştırman lazım. O da ses çıkartacak. Ev kliması kullanacaksın.
1: Ya içine harici bir klima. Evet, anladım.
0: Tabii.
1: İyi, hadi güzel günlerin olsun inşallah. Neye ihtiyacın var Fırat? Bugünün konusu.
0: Evet, benim de işte dediğim gibi karavanı bitirmeye ihtiyacım var, tatile. Çoluk çocuğumu alıp şöyle güzelce bir tatile çıkıp.
1: Ama hepsinden önce bir ortalama 2 milyon nakde. Eş zamanlı olarak. Yani evet, o olursa hallolur gibi görünüyor her şey.
0: Ya sen de hemşeri sayılır, zibanı atarım ben sana.
1: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. The çok person you have to please at the moment. İyi, sağ ol Fırat. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Cümleten herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Günaydın.
1: Sağ olun efendim, günaydınlar. Minik bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında da...
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: gurur.
1: Bugünün yayın konu başlığı benim şuna şuna ihtiyacım var diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp hattımız 0531 785 90 80.

0: Alo, günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Yasin Yılmaz, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı.
1: Hoy. Selamun aleyküm Yasin abi, hoş geldin. Öyle bir giriş yaptın ki bir böyle... Hoş geldin Yasin. Nereden arıyorsun?
0: Ben şu an Gilovası tarafındayım.
1: İyi yolculuklar. Ne iş yaparız peki harici?
0: Harici antika üzerine çalışıyoruz.
1: Ha, iyi. Yani şey, böyle özel parçalar buluyorsun ve bunun sevenlerine kavuşmasını sağlıyorsun gibi.
0: Genelde çağdaş tablolarla ilgileniyorum, evet.
1: Hadi ya. Aa, güzel. Peki nedir acaba ihtiyacın var dediğin şey?
0: Şu an seni dinleyen ve seninle beraber olan tüm arkadaşlara sesleniyoruz. Lütfen yaşam alanı kurmaya çalışan, sokak hayvanları için yeni alanlar üretmeye çalışan tüm derneklere, gönüllülere destek olmalarını istiyoruz. Bu illa biz olmamız gerekmiyor. Şu an Türkiye'de çok ciddi problemler var sokak hayvanları konusunda.
1: Doğru, ama işte bak, her işte olduğu gibi Yasin, ne yazık ki insanların işte böyle iyi niyetini suistimal edenler de var ya. Sen şimdi tüm diyorsun ama sen de gayet iyi biliyorsun ki burada ne gibi hikayeler de dönüyor ne yazık ki. Fakat kurunun yanında da yaşanmamalı tabii ki.
0: Yani şöyle söyleyeyim, itibarsızlaştırma çalışması sadece sokak hayvanlarını yok etmek adına yapılan, derneklere ve gönüllülere gerçekten yapılan bir itibarsızlaştırma çalışması. Çünkü bir hayvanın tedavisi inanılmaz paralar tutuyor. Bu insanların senin söylediğin şekildeki yok mama lobisi. Bugün Türkiye'de en çok mama fabrikası olan insanlar siyasi partilerde milletvekilliği yapan insanlar ve bu insanlar hala bizim gibi insanlara mama lobisi demekten çekinmiyorlar. Şunu söylemek istiyorum, çok uzatmak istemiyorum, biraz şey, dernek başkanı olduğum için bu konu çok uzar. Yine tekrarlıyorum, senin aracılığınla yaşam alanı yapmak isteyen, yaşam alanı olan ve büyütmek isteyen tüm arkadaşlarımıza, buradaki hayvansever dostlarımızın aracılığıyla destek olmalarını talep ediyorum. Seni dinleyen mutlaka hayvan düşmanı insanlar da vardır, onlara da lafımız şu: Allah'la olan akdi bozdular. Bugün Türkiye'de inanılmaz hayvan katliamları var. En son bildiğimde geçtiğimiz gün canlı hayvanlar gömüldü. Umarız Türkiye bu kaostan çıkar. Hayvanlar yine sokaklarda çok rahat yaşarlar. Çok teşekkür ederim.
1: Umarım. Sağ ol Yasin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Herkese bol patili günler diliyoruz. Bir kaptur çıkartmamayı da asla ihmal etmesinler.
1: Evet, sağ ol. Ben teşekkür ederim. Ya tabii çok aslında bunun böyle hani bir grup haline dönmesine bile gerek yok. Yani taraf olmak, hayvansever ya da hayvansever olmamak diye bir şeyin olması. Hani ben şeyi tabii ki anlayabilirim. Herkesin böyle doğrudan fiziki temasta olma gibi bir zorunluluğu yok ama... Hani şey kabul edilebilir değil. Hani bir şeyler yapmaya çalışan, samimi bir yerden fayda sağlamaya, bireysel olarak bile bir şeyler yapmaya çalışan insanlara engel olmak da tabii ki çok tatsız. Günün sonunda baktığımız zaman bizlere ihtiyacı olan bu canlara daha sağlıklı, daha makul ve mantıklı adımlarla yaklaşmak en kıymetlisi tabii ki. Bugünün yayın konu başlığı ne? İhtiyacım var dediğiniz ne varsa. Benim şuna şuna ihtiyacım var. WhatsApp hattımız 0531 785 9080, ya da canlı yayın telefon numaram 0212-368-62-12. Ufak bir hatırlatma, malum güne başlarken gülelim eğlenelim diye buradayız. Olabildiğince buna yönelik sohbetler çevirelim, olur mu? Kim yükseklerde...

90'lı yılların en efsane işlerinden bir tanesi kesinlikle ki herhalde onun da kariyerinin imza şarkılarından biri. Nazan Öncel. Hadi bir tur daha.

0: 元気よく。お腹から。
1: Çok acayip bir şarkı hakikaten. Alo. Alo. Alo alo. Alo alo. Düştü mü? Kapadı.
2: Alo.
1: He, cevap verdi. Ne? He. Günaydın.
2: Günaydın Doğancan. Günaydın.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: İsmim Çağlar. Bursa'dan arıyorum.
1: Hoş geldin Çağlar. Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
2: Bursa'da uzun yıllardır özel sektörde yöneticilik yapıyorum.
1: Kolay gelsin. Ne şirketidir bu? İş ne yapıyor yani? Marka adı verme de.
2: Sanayi sürüdeyim.
1: Bana bir şey çıkmaz yani.
2: Sana bir şey çıkmaz.
1: Olsun sana, ya sana belki şey motor yağı falan yolla. Belki o işin bir yerini kullanırım ya.
2: O tarz değil. Çelik üzerine.
1: Olsun. Tamam bir şey yaparım ben. Çağlar nedir acaba? Benim şuna ihtiyacım var dediğin şey.
2: Benim şuna ihtiyacım var dediğim şey, birinin bana gerçekten nasılsın demesine çok ihtiyacım var.
1: Ama çok böyle duygusal bir yerden girdin.
2: Evet.
1: Birinin dediğin yakın çevrenden bahsediyorsun anlaşılan.
2: Vallahi bu yakın çevre olur, dost olur, arkadaş olur. O kadar yoruldum ki yıllardır.
1: Ne konu bakımından?
2: Her türlü maddi manevi yıpranmışlıklar, yorulmuşluklar, bedenen, ruhen.
1: Herkes anca kendi derdini anlasın, çözüm bulmaya çalışsın, beni ortak etsin evet. O derdine ama kimse de gelip ya sen nasılsın demiyor diyorsun.
2: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Evet.
2: Ya biz tabii ki kendim olarak herkesin her derdine yetişmeye çalıştım bu yaşa kadar. Her sorunun da yanlarında olmaya çalıştım. Ama maalesef bir yere kadar. Oluyor. Bir yerden sonra duruyor demek ki hayat.
1: Belki şeyle de alakalı olabilir be Çağlar abi. Şimdi sen böyle eğer çözüm odaklı biriysen birçok insana fayda sağladıysan bu noktada aman canım zaten o kendi işini kendi halleder. İşte bana mı kaldı sanki onun işini çözmek gibi bir yerden de bakıyor olabilir insanlar. Yani senin bu konuda iletişime kapalı olduğunu da düşünüyor olabilirler yardımını istediğin insanların.
2: Doğru biraz da güçlü durmakla alakalı herhalde. Her zaman güçlü durmaya çalışınca insanlar demek ki nasıl olsa güçlü altından kalkıyordur veya bir sorunu yoktur gibi yorumlar yapıyor olabilir tabii ki.
1: Evet doğru.
2: Ama insan gerçekten manen bunu arıyor demek ki bazen.
1: Tabii ki.
2: Hayat böyle.
1: Doğru abi peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Yıllardır seni dinliyorum ilk defa aradım birde.
1: Valla şans konuşmamız lazımmış demek ki. Baksana bir sürü şu anda baktım WhatsApp'a. Çağlar abi nasılsın diye mesajlar gelmiş haberin olsun.
2: Seni sevenlere hepsine çok çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah sağ ol abi. Hadi gelsin enerji.
2: Seni çok seviyoruz. Herkese günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.
5: Günaydın.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
8: Hep tatil mutluluğum.
9: Jolly, Jolly Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

kalpsiz bir serseri Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken bir haber çıktı önüme ya. Enteresan bir olay. Tam böyle işte dizilerde izlediğimiz bazı mevzularla alakalı olan bunlar da amma abartmış dedirten hadiseler çıkıyor ya hikayelerde. Manisa'da 43 yıl boyunca hizmetçiliğini yaptığı iş insanının öz kızı olduğu ortaya çıkan bir kadının açtığı babalık davasının neticesinde öz kızı olduğu neticelenmiş ve dördüncü çocuğu olarak kayıtlara geçiyor. Yaklaşık 1 milyar TL'lik bir servete de ortak olmuş. Ne enteresan ya, 43 yıl boyunca evlerinde hizmetçi olarak çalışıyor ve aslında baktığında diğer kardeşlerinin de hizmetini yapmış oluyor. Baba o zaman bu durumu bilmiyor olamaz herhalde. Ana ne acayip, bunun kesin yaparlar, hikayeyi işlerler kesin değil mi? Tam öyle bir hikaye yani. Hadi yavaş yavaş toparlamadan son bir telefon bağlantısı daha alacağım.

0: kız arkadaşa ihtiyacım var. Gönül rahatlığıyla sırrımı, derdimi anlatacağım bir dostum olsa keşke, çok ihtiyacım var diye bir mesaj yollamış. Nisa yazmış. Ha tamam, ben de bir erkek yazdı da buradan yürümeye çalışıyor zannettim. Bence bir grup açalım. Herkes oradan mesajlaşsın Doğancan demiş Nisa. Ay yok bacım. Onun sonu çok hayırlı yerlere çıkmayabilir. Sonra benim adım bilmem neye çıkar. Teşekkürler. Alo.
1: Doğmecim günaydın.
0: He?
1: Doğmecim günaydın.
0: Günaydın ama anlamadım. Ne dedin?
1: Doğmecim günaydın.
0: Doğancancım günaydın dedin herhalde.
1: Evet günaydın.
0: Günaydın. İsim nedir? Hoparlörle konuşuyorsun. Telefonu kulağa al.
1: Aldım evet.
0: Almadın.
1: Evet şu an aldım.
0: İsim nedir?
1: Dursun.
0: Dursun evet, buyur. Neye ihtiyacın var?
1: Doğmeye ihtiyacım var. Senelik bir yıllık izin 15 gün az olduğunu düşünüyorum. Bunu arttırması istiyorum.
0: Tamam, notumu aldım Dursun Bey. Teşekkür ediyorum, öpüyorum. Görüşmek üzere.
1: İlaç gibisiniz Doğan
0: Bey'cim.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Abi eyvallah, teşekkürler.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda vakti. Sevgili dinleyicilerim, hepinize güzel bir gün ve aynı zamanda harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde Karnaval'ı indirdiğinizde hem karasal radyolarımızı hem de Karnaval'a özel hazırladığımız içerikleri tamamen ücretsiz bir şekilde deneyimlemeniz, kullanmanız mümkün. Doğan Can yazınca da Instagram'da beni bulabilirsiniz. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek şimdilik Allah'a ısmarladık.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayın'dayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Virdüğü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağa kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem sen de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

miktar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: geçse de böyle.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

tüm renkleri buluşturan festival Trakya Müzik Festivali 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta Saros Körfezi Yayla sahilinde. Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Vek, Madrigal, Adamlar ve daha birçok sanatçı sahnede. Gündüz deniz, kum, güneş ve etkinliklerle dolu geçerken akşam

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le

0: Süper FM'deyiz ama gözümüz kulağımız kardeş radyomuz JoyTürk'te. Çünkü bu hafta JoyTürk konser davetiyesi yağdırıyor. Her gün sabah 8-9 ve akşamüstü 17-18 saatlerinde paylaşılan şifreli kelimeleri kaçırma. Hafta sonu yaklaşırken tüm kelimeleri sıralı bir cümle yap. Cuma 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 8 Ağustos İstanbul Red konseri için şansını dene.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

satışta. Bu eğlenceyi kaçırma. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gündüz.

Tüm renkleri buluşturan festival Trakya Müzik Festivali 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta Saros Körfezi Yayla Sahili'nde. Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Vek, Madrigal, Adamlar ve daha birçok sanatçı sahnede. Gündüz deniz, kum, güneş ve etkinliklerle dolu geçerken akşamları ise müziğin eşliğinde unutulmaz.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı Yayın'da hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu...

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan ikinci köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin bir düğünde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Süper Efendi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Salim ben.
2: Hoş geldin Salim. Konya Salim mi?
1: Evet.
2: Ama
1: evet,
2: sen
1: evet.
2: Yeni bağlandın abi ya.
1: Yok be, bir ay olmadı mı?
2: Ben mi tutacağım çetelesini, sen bilmiyor musun? Bence olmadı gibi.
1: Oldu sanki ya.
2: Ben, arkadaş... ben gerçi çetelesini tutuyorum da şimdi nereden bulacağım seni? İnat etsem bularım.
1: Tane,
2: ne?
1: Bir tane arkadaş vardı o çeteleyi tutan.
2: O aha, evlendi, bıraktı beni dinlemeyi. Vay sen tabii eski dinleyicisin, biliyorsun tabii bunları. Aynen.
1: Evet. Aynen.
2: Peki Salim, hoş geldin. Hadi senle siftahımızı atalım. Nedir ihtiyacın var dediğin şey?
1: Valla para pul bir yana, tabii ki başta sağlık da bu. Hani 200'li riyakar insanlar var ya, onların çevremden uzaklaşmasına çok ihtiyacım var.
2: Çevrenden uzaklaşmasına ihtiyacım
1: evet.
2: Var.
1: He. Yani bir türlü kullanmıyorum. Neden? Daha doğrusu şöyle yani. İnsanların yüzünü sonradan görüyorsun. O maske düşüyor.
2: Evet.
1: Ondan sonra pişman oluyorsun ama iş işten geçiyor.
2: Ama yani sen de sonuçta 4,5 yaşında değilsin. Kaç yaşında adamsın? Mesafe koy. Madem böyle şikayet ettiğin insanlar var.
1: Bilmiyorsun ki arkadaşım adamın yüzünü.
2: Tamam, öğrendikten sonra hani onların gitmesine ihtiyacım var diyorsun ya, illa bir şey olması lazım diyorum. Görüşme.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Ümit ben.
3: Ümit, hoş geldin. Tanıdık geldin ama kimdin?
2: Evet. Doğan Can, emekliyim. Hem servis çekiyorum hem de aynı şirkette teknik personelim. Birkaç kez görüşmüştük.
3: Öyle mi? Kolay gelsin abi. Peki gelelim meselemize. Senin neye ihtiyacın var?
2: Doğan Can, çok acil tatile ihtiyacım var. 10 yıldır tatil yapamıyorum.
3: Yapma be. Nereye gitmek isterdin mesela? Şu an böyle şak diye seni ya, yolluyoruz deseler neresi?
2: Şöyle, benim gideceğim yer memleketim zaten. Bitlis, Adıyaman, Van Gölü kıyısı. Evimiz de gölün kıyısına çok yakın. Yani bir 300 metre mesafede. Oraya gitmek isterdim ama gidemiyorum.
3: Neresi? Van mı dedin?
2: Van Gölü'nün kıyısında Bitlis'e bağlı Adıyaman ilçesi.
3: Ha, var mı orada akraba falan?
2: Var var, kardeşlerim var.
3: Bayramda var. Seyran'da falan da gidemedin ya, 10 sene içinde.
2: Bayramda aslında gidiyordum, gidecektim, planlarımı yapmıştım ama nasip olmadı.
3: Hayırlısı şöyle be abi, bu sene inşallah o zaman
2: şöyle
3: diyelim.
2: Şöyle olmadım ya, motosikletle gidecektim ben. Aynı zamanda motosiklet kullanıyorum.
3: Yani al işte, bizim nasibi zorlayış. Ya buradan evet. Bitlisen motorla gidilir de yani, gerek var mı?
2: Ya şöyle Doğancan, Samsun bir gece konaklama, Artvin bir gece konaklama. Ben Karadeniz turu yaparak planlamıştım. Devamında bitti yani.
3: Abi efendi gibi al 3-4 bin liraya biletini erkenden.
2: Aldım gidiyorum.
3: Uçağına bin, 2 saat sonra da in. Yok orada ya, konaklayacağım.
2: Ya öyle çok gittim yani onun şeyi farklı.
3: Tamam, sen şey istiyorsun, macera istiyorsun, anladım. İyi hadi, hayırlısı.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: setur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Ön bizim ikimiz.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ankara'da Atacan ben.
2: Hoş geldin Atacan, şair Atacan.
1: Evet evet, yani şair artık sen şair dediğin için ben kullanıyorum.
2: Aaa lütfen bak. Sanatın artık dinleyicilerimiz tarafından da kabul görmüş. Hele bir tane şiir okumuştun. Dikkat et, peşimde abin var. Şiiriyle artık nam saldın yani. Senin en hit şiirin o olsa gerek artık değil mi?
1: O ilk değil de.
2: İlk değil, hit. En çok
1: evet,
2: sevilen.
1: Evet. Onun üzerinde çalışıyorum. İnşallah ha? Hit olacak.
2: Hadi bakalım. Evet Atacan, senin neye ihtiyacın var?
1: Aslında şu anda ihtiyacımı da karşılıyorum da beni artık sesimi duyurmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.
2: Hayır mı?
1: Şöyle hani bir şeyler yazıyoruz, çiziyoruz falan filan ya artık sesimi daha böyle kitlelere duyurup.
2: Tamam, burada her bağlandığında bir performans geliyor
1: şöyle
2: senden.
1: Şöyle Doğancan, aslında bunda hani sen biliyorsun beni bu... Sesimi duyurma sebebim de ben bu özelliklerimi böyle sosyal faaliyetlerde kullanıyorum genelde. Kullanmaya da açıkçası çalışıyorum. O nedenle yani bu benim için bir hayal belki de ya da böyle bir beklenti. O noktada bugünkü konu da bu olunca.
2: Ne diyorsun falan... Hiçbir şey anlamıyorsun. Yani zaten şiir kitabı yayınladın. Yayında da böyle şiirler okuyorsun. Daha ne olsun istiyorsun, onu anlamadım.
1: Yani daha geniş kitlelere duyurayım sesimi. Öyle
2: ya ama Atacan, Allah aşkına. Şimdi böyle söyleyeceğim, beni topa tutacaklar. Şiir mi kaldı, kurban olayım ya?
1: Şiir mi kaldı derken ne olacağım?
2: Yani. Şöyle bağlayalım. Sen eminim ki yine repertuarından bir şeyler hazırlamışsındır. Doğancan yine bana şiir okutur diye öngörerek. Evet. Yine bir performans alırız ama bu cuma Ankara'da buluşmamız var. Geliyor musun?
1: Doğancan, bu cuma tabii ki Ankara'ya geliyorum. Sana iki tane sürprizle geliyorum.
2: Al işte.
1: Bir tanesini cuma günü göndereceğim inşallah linki yolda dinlerken. Bir tanesi de belki de hani bana öyle bir sürpriz gelirse herhalde ömrü hayatımda unutamayacağım bir şey olacak. Sürpriz olur diye düşünüyorum. Güzel bir sürpriz.
2: Ben kim sana... Ne sürprizi? Kendi kendine mi sürpriz yap? Anlamadım.
1: Hayır. Şöyle. Ben sana bir sürpriz hazırladım. Diyorum ki eğer ki o sürpriz bana yapılmış olsa belki ömrü hayatında unutamayacağım bir sürpriz olur. O kadar
2: iddialı. Allah Allah. Kim bilir ne yaptı. İyi peki, hadi. Cuma akşam Ankara'daki etkinliğimize gelenler Atacan'ı da görecek ve hayatı boyunca unutamayacak. Şimdi hazırsan müzik geliyor. İstediğin an şiirine, performansına başlayabilirsin, tamam mı?
1: Tamam.
2: Hadi bakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum yine. Nedir yaşam? Ezanla sela arasındaki o kısacık yolculuk değil mi? Hayata merhaba dediğimizde herkesin sevinçten gözyaşı döktüğü, Azrail Meman için almaya geldiğinde arkamızdan dökülen o gözyaşları değil mi? Nedir yaşam? Bir kronometre gibi başlangıç saati belli olan, ne zaman, nerede sona ereceği belli olmayan, akrep ve yelkovanın verdiği amansızca savaş değil mi? Nedir yaşam? Bir tiyatro sahnesinde bize biçilen roller değil mi? Masalların giriş cümlelerindeki bir varmış, bir yokmuş kelimeler arasında geçen o kısacık süre değil mi? Nedir yaşam diye bir şey. Bugün de yaşamı sorguladık. Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz de teşekkür ediyoruz.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Mutlaba Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can, İzmir Menderes'ten Levent ben. Hoş hoş hatırlarsın. Yol süpürgesi kulağımda, tek kulağımda seni dinlerim.
2: Abi hiçbir şey anlamıyorum ya. Ne? Adını söyle sadece.
1: Levent isim, Levent.
2: Hoş geldin Levent. Nereden arıyorsun?
1: İzmir Menderes'ten Doğan Can. Süpürgeci. Tek kulağımda seni dinleyerek.
2: Tamam hatırladım. Fış fış. Tamam fış fış. Hatırladım. Levent şimdi bak Atacan bir performans sergiledi ya. Artık ben evet. Bugünü böyle devam ettireceğim. Herkes bir yeteneğini o zaman sergilesin istiyorum yayında. Sende ne gibi hünerler var? Atıyorum şarkı türkü olur, taklit olur. Uyduruyorum yani böyle ben köpek vallahi taklidinde çok iyiyim gibi bir şey var mı acaba öyle bir şey?
1: Şöyle bir şey Doğancan. Yani böyle amatör değilim, profesyonel değilim ama yani sol kulağını gözlerimi kapatıp dalarım yani bazı zaman.
2: Ne yapıyorsun? Kulağını kapatıp bağırıyor musun?
1: Yok. Gözlerimi kapatıp amatörce değil de profesyonel değilce, profesyonelce değil diye ama klarnetle böyle bir dalar giderim yani ara sıra klarnetle.
2: Klarnet çalabiliyorsun yani.
1: Aynen Doğancan.
2: Tamam o kadar cümleyi süslemeye çalışıyorsun ki ben ne dediğini anlamıyorum. Evet ama şu anda tabii klarnetin yanında değil.
1: Evet fış fışım elimde klarnet evde.
2: Fış fış iyi hadi kolay gelsin. Nedir acaba senin ihtiyacın var dediğin şey?
1: Doğancan ben bugün yani ihtiyacım yok diyeceğim bugün. İhtiyacım var demeyeceğim. Cuma günü ben çocuğuma sünnet yaptım.
2: Güzel.
1: Yani bugünün konusu akraba terörü değil ama yani ihtiyacım yok diyerek biraz buraya değinmek istiyorum.
2: Evet. Böyle ne oldu? Düğünde canını sıkan bir şeyler oldu anlaşılan.
1: Valla yok sıkmadım aslında. Allah'a havale ettim.
2: Ne?
1: Sosyal medyadan mesela rezil edecektim ama eşim dedi ki.
2: Levent bir şey söyleyeceğim bak dolaylı yoldan anlatıma gerek yok. Sünnette ne oldu? Bana sadece olayı anlat. Ne oldu?
1: Sünnette ne oldu? Zamanında altın takmışım örneğin. Hani ben takısında değilim.
2: Kesin.
1: Ben onu alsam ne olur, almasam ne olur. Zaten ona ihtiyacım var mesela. Ben takı için de sünnet yapmışım ama zamanında yapılanlar bugün yani
2: geri dönsün.
1: Teslim etmek, evet. Geri dönsün anlamında. Mesela biz onların düğününde eşim kıyafet almış, saçımı yaptırmış. Gayet kendi düğünümüz sonuçta. O şekilde gitmişiz ama kendileri benim düğünüme tişört, spor ayakkabı, kot pantolonla gelmiş. Saçlar dağınık.
2: Özensiz yani halleri. Karşında... O saygısızlık tabii ki o.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ben ne iş yaparsın Mustafa, tanıyalım biraz.
2: Kamu bankasında çalışıyorum.
1: Kurcalamayalım ha?
2: Yok, kurcalayabilirsin. Vakıf bankasında çalışıyorum.
1: Şey, pozisyonun ne? Ne yapıyorsun bankada?
2: Ticari portföy yöneticiyim.
1: O zaman senin meblağ biraz daha yukarılarda olan hanelerle dolu. O yüzden şey oluyor değil mi? Sorumluluk da fazla oluyor herhalde. Öyle olunca.
2: Tabii, maaşla çalışan insanlara bakmıyorum yani.
1: Aşk olsun. Evet. Ama sonrasında tabii yani eve giderken yoğurdu kaymaklı mı alsam kaymaksız mı diye düşünüyorsun. O da bir gerçek günün sonunda.
2: Hiç öyle bir şey düşünmüyorum yani. Şu an resmen iftira attım.
1: He? Ne?
2: Resmen iftira attım. Hiç öyle bir şey düşünmüyorum.
1: Aşkım. Hayır, şu sebepten soruyorum. Elinin altında belki milyonlar milyarlar var ama senin değil yani.
2: Tabii.
1: Ne artistik yapıyorsun?
2: O genel olarak banka çalışanları para yaparak yüzüyle bakmıyordur bence.
1: Ya. İstesem bak bana ne. Nedir acaba ihtiyacım var dediğin şey? Buyursunlar.
2: İhtiyacım var dediğim şey. Konu bu muydu bu arada? Yarım saattir hatta beklediğim için konuyu da unuttum.
1: İşte şuna ihtiyacım var.
2: Şey, insanların samimiyetine ihtiyacım var mesela. Gerçek insanlığa ihtiyacım var. Gerçi herkesin ihtiyacı var ama.
1: Sen zaten bunu laf olsun diye söylüyorsun şu anda, uydurdun.
2: Niye o samimiyet insanlarda kaybolan bir şey gerçekten. Çevremde mesela hiç böyle çok fazla hatta samimi insanın olmadığını son zamanlarda iyice fark etmeye başladım. Sen evet. Sonunda şu an direkt bunu fark ettin.
1: Evet. Yani işte herkesin de kendince haklı gerekçeleri de var bu arada samimiyetsiz olmak için de. Çünkü biraz şey hani tepkimeye giriyoruz ya. Yani biz ne görüyorsak onu yapıyoruz falan diye böyle uzaklaşıyoruz. Artık kimse kimse için bir zahmete, külfete, ne bileyim herhangi bir şekilde yorgunluğa da girmek istemiyor. Şey gibi yani, eskiden mesela böyle çok daha kalabalık aile sofraları vardı. Artık süreç içerisinde o oluyor, bu oluyor, sorgulanmaya başlıyor bazı şeyler ki zaten yani sorgulanması gereken haller de çoğaldığı için herkes yani kendi evinin içinde, kendi birincil ailesiyle vesaire, aman hiç umurumda olmasın, kimse umurumda da değil zaten kafasına giriyor ister istemez. Bu da yalnızlaştırıyor bizi.
2: Evet, yani bir de eğer gerçekten samimi ya da samimiyetsiz insanları görmek istiyorsanız önce bir başarı ya da gerçekten bir büyük bir başarısızlık içerisinde olmanız lazım ki gerçek insanları tanıyabilirsiniz. Bu sabah

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkı.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe Kelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sınar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında